Soyat oy sarat soyat bağırat İgo bersin avgıt ahir alda Soyat oy sarat soyat bağırat İgo bersin avgıt ahir alda Dozul ümrü yattı kamil sarap kır Çoliş tutsaca kağır çimsi yattı Dozul ümrü yattı kamil sarap kır Çoliş tutsaca kağır çimsi